0: Aló. Aló.
1: Aló.
0: Ya bu lan aman.
1: Siz yardım aşırı kaç tane?
0: Hayır hayır.
1: Bir şeyle kalkın canım.
0: Ne kalsın?
1: Aa, engin makin. Ama kalle izle uluğa. Yama eka lukusu kulukusu ukometile sakola nakola. Manjin ti swa isitolo wetu shakuina ya ngena isitra mchuma ungebi ya ilesu mkai isitolo. Se so encheka susi manje hae nti isu ya sona shaku ifamba ya isitra mchuma ungebi.
0: Yes one. Unakumani vitu?
1: Ni George mashile kashitani.
0: Ah, George. Loku kwa tsu uchu siwa kuwe uwe kachu awone la gukari. Kati katili chungi zvabvumitiwa kambe haitolo vetu. Wata ula zvako azvi simame kutani kuitshikwa nakuve zvitlhelela ndzhaku.
1: Ah, papai. Asinga asivukanga hina pra hi sixtra party yava mamani. Mina lweni khulumaka ni na sikiva futhi leso perke ani makwenu leyi ali party manta ani fundisile. Undiya. Sitsike senteka sakola nakola nsika nipulukisa amamani unwe nkheni sitela kusitendera nikutendera xin'wanani lexiya na fika a phiza makola kusuhini kakani ni huma ni mutendera ni endla hinkwaswo manje a hi xitoloveto.
0: Hizwana hi bongile hi mixinene cha cha.